Erdoğan Sarıkaya'nın Jumana Kobilinde avda duvar yakı ya Irak'a kopiş vazikiri ya Sarıkı Kumar'ı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan duha penşamesi kutir mehi Sarıkaya'nın Jumana Bilinde da duvar yakı Irak'a ko faik zedan le kamako komako zed zalkir yakı Sarıkati yakı le Ankara'yı kopaytıkta piş vazikiri ya Çafkanin herimi Raghandiye kujivine duriya jiko Raghandiye hatiyen jamandan uku hırgüle ya le sarkut bijakirine kako denav bera herdu aliyinde ko çubuniya na hatiye şkere kirin daha manda medajik uça çubaya da ko vazire karim darbayı Türkiye hakan fidan lankare patakta le gel ko sarukiyen jumana bilinda da duvariya ya ko Irak'e faik zedan kujiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye un Avroka Koya Jivini Deji Jey Nahati Eşkere Kirin U Hev Herdu Jivina Deji Dicir Covaya Ko Peywandiyen Berdavam Enko Dina Bara Türkiye ve Irak'a Deji Enko Liser Komjarin Hev Bajjeti Nekirin

Wazire karen dervayi suri ku arman jekirtine ka ku de kishte in ku le bendava ku dimatiye le misri. Kusher mezaya ak dike jirat kirtine ka khaya ku matakiyaj bu ku karen ku avdehiya aramiye sazin sivil deji ku gemvaniya u herimeji daha khafa khateriye ji pishraz dike.

karin çiyayi ji kuhiştina, ku khani engellek ji gundan ji, şevaye ka pepulukan ku bistinin, ango ku bana heri ku khani eki ji dinre ku bdemina ku savakiye ka jibeli ji ve ji piraniya gundan leser kuyen, berku şekni şuna vari hati avakire, u halki bereji, kevri şuna varan, ji bu ku avakirina ka bu kartine, u bir akosin ji ku sirincan ji ku ji bereku, habun ji an ji ku, dıxaptandı.

anatomiyeyi kuyi, jubuk naberen kule Türkiye jubuk kubunut kınaka asla hışiyari yerisar, girin giyare hıstına akvar karan, kuç bayarlı gel kopi rafen, nam devleti.

Erdoğan Saruk'e enjumana kubilinde avda duvar yakı ya Irak'a kopiş vazi kiriye Saruk'e komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan duha penşamesi kutir mehe Saruk'e enjumana bilinde da duvar yakı Irak'a ko faik zedan le kamako komako zed zel kiriyako Saruketi yako le Ankara'yı kopaytakta pişvazi kiriye Çafkanin herimi Raghandiye kujivine duriya jiko Raghandiye hati enjamandan uku hurgule ya le sarkut vijakirine ka ku denav bera herdu aliyinde ku çubuniya na hati eşkere kirin daha mandamede jiko çarçufaya da ku vazire karim darbayi Türkiye hakan fidan Lankare patakta le gel ku saruk enjumana bilinda da duvariya ya ku Iraqe faik zedan kujiviya Uliguri çafkanin vazareta koji karin dervaya Türkiye un avroka koya jivini dajije nahati eşkere kirin u hep her du jivina daji diçer çovaya ko peyvendiyen berdavam en kodina bara Türkiye ve Irak'a dajiyen ko liser kumjarin hep vajetine kirin.

Erdogan Sarukyan Jumana Kobilin Davud Adwariyako ya Iraqe ko pishwazi kriya Saruky Komare Turkiye Recep Erdogan duhapen shamesi kotir mehe Sarukyan Jumana bilin Adwariyako Iraqe ko faiq zedan lkamako komako zedzal kriyako Saruketi yako le Ankara'yı ko paytaxta pishwazi kriya Çafkanin herim Irak handiye ko jivine duriya jiko Irak handiye hatiyen jamandan o ko hurgule ya le sar kudbija kirina ka ko denav bera herdu aliyin da ko çubuniya na hatiye şkere kirin daha mandamede jiko çoçuvaya da ko vazire karin darbayi Türkiye hakan fidan lankare paytaxta le gel ko saru ki enjumana bilinda da duariya ya ko Irak'e faiq zedan ko jiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye un Avroka Koya Jivini Dajije Nahati Eşkere Kirin U Hep Herdu Jivina Daji Çerçovaya Ko Peywandiyen Berdavam En Kodina Bara Türkiye ve Irak'a Daji En Koliser Komjare Hep Vajjetine Kirin

Erdoğan Sarıkaya Enjumana Kobilinde Avda Duvarya Koya Irak'a Kopişvazi Kriya Sarıkı Kumari Türkiye Recep Erdoğan Duha Penşamesi Kötür Mehi Sarıkaya Enjumana Bilinde Duvarya Yako Irak'a Ko Faik Zedan Lekamako Komako Zedzal Kiryako Sarıketi Yako Al Ankara'yı Kopaytıkta Pişvazi Kriya Çafkanin Herimi Raghandiye Kojivine Duriya Jiko Raghandiye Hati Enjamandan Uku Hırgüle Yağlı Sırgut Bicekirine Kako Dınav Bera Herdu Aliyinde Ko Çubuniya Nahati Eşkere Kirin Daha Mandam Edeci Kuça Çuvayı Da Ko Vaziri Karim Darbayı Türkiye Hakan Fidan Lankare Patahtarlı Gelko Saruk Enjumana Bilinda Da Duvariya Yağko Irak'ı Faik Zeydan Kojiviya Uliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye Unavruka Koya Jivini Deji Jey Nahati Eşkere Kirin U Hep Herdu Jivina Deji Dicir Covaya Ko Peywandiyen Berdavam Enko Dina Bara Türkiye ve Irak'a Deji Enko Liser Komjarin Hep Vajetine Kirin

Tam baş gıhderim akşa üstü de lal. İro bernamaya ama hangi lisel efrine çizanın. Eşeliyana borama. Riyaratio de lal.